Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Farz et ki

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

kaybetsem bile her şeyi. Bu aşkı yırtar giderim, sinsice olmaz gidişim. Kapıyı çarpar giderim, sana yazdığım şarkıyı.

0: Notları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
1: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Babaeski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç. Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklam

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
0: Gül İnşaat reklam

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tight uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Bir haftanın ardından yine 10. ayın 10'u 2026 Cumartesi, güzel bir hafta sonundan, güneşli bir Samsun havasından sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlar gönderelim. Çalışanlarımıza hayırlı işler. Yollarda seyir halinde bizleri kulak verip radyosunu 105.0'a ayarlayan tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız, sizler de hoş geldiniz. Çalışan dostlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar dileklerimizi iletelim her zaman olduğu gibi. Güzel bir Orhan Baba şarkısı, sonrasında Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları, İmparator yine her zaman olduğu gibi unutulmayan şarkıları. Sizin unuttuğunuz ama benim hatırlattığım o unutulmaz eserler arda arda gelmiş olacak. Bu arada araştırmalara göre de arabesk dinleme, arabesk fantezi ve türkü, Türk sanat müziği dinlenme oranı neredeyse bayağı bir arttı. Araştırmalarda böyle diyor. Dinlenme oranı bayağı bir yükselmeye başladı. Peki. Güzel bir Orhan Gencebay, Orhan Baba'nın güzel bir eseriyle devam edelim. Sen de haklısın diyecek Orhan Baba sizlerle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi sayılı hafta sonu

Evet, Orhan Baba'yla startımızı verdik. Sonrasında güzel bir Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları gelmiş olacak. 0-542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Unutulmaz en güzel eserler bu frekansa gelmeye devam ediyor Tutku FM'de. 0-542-744-6555 WhatsApp üzerinden bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımız. Sizler de sevdiklerinize sıradaki şarkıları armağan edebilirsiniz. İsa ile hafta sonu devam ediyor.

0: ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
3: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

0: şarkımız burada biter.
1: Evet, güzel bir İmparator şarkısıydı, paylaştık bu güzel eseri. Peki devam ediyoruz. 12:23, zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Güzel bir unutulmaz yaşayan efsane yorumu. İyi yayınlar İsa abi, çaldığın şarkılar çok güzel, çok severek keyifle dinliyoruz. Tuncay göndermiş, o da teşekkür ediyorum. Çalışıyoruz, seni dinliyoruz İsa abi. Sıradaki şarkıları bizlere de armağan edersen çok seviniriz demiş. Belki armağanımız olsun. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı, gönlünden geçen bir şarkı çalarsan çok seviniriz. Peki sırada Cengiz Kurtoğlu var.

Evet, mesajlarınız geldikçe okuyacağım. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımız, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Cengiz Kurtoğlu'nun ardına güzel bir Whitbesen yorumu. Unutulmaz bir eseri hep birlikte dinleyelim o zaman.

Unutulmaz bir Selami Şahin yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki şöyle haftaya nasıl hava durumu diye şöyle bir göz attım. Pazartesi günden sonra hava yine yağmurlu gözüküyor. Hatta Perşembe günü bayağı bir yağmur var. 19 dereceye kadar bir düşüş var sıcaklıkta. Bugün ve hafta sonu yarın güzel bir hava var. Yarın da 26 derece bir. Pazartesi günü de 28 derece bir sıcaklık gözüküyor şu anda, ama pazartesi günden sonra da hava yağışlı, haftaya doğru bir yağışlı bir hava bizi bekliyor. Peki devam edelim birlikteliğimize. 12.38 yaptık Türkiye saatlerini. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Güzel bir Semih Cenk yorumuyla, tarzıyla gerçekten gönüllere tat etti. Sevenlerini gittikçe artıran bir sanatçı Semih Cenk sizlerle.

0: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, ilk saatimizin sonlarına doğru gidiyoruz. Ritmimizi ikinci saatimizde biraz daha düşürmüş olacağız. Unutulmaz eserler ard arda gelmiş olacak ikinci saatimizde. Güzel bir Zara yorumuyla devam edelim. İsa ile hafta sonu devam ediyor. Mesajlarınız geldikçe okuyorum, haberiniz olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapı Kule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski Garı'nda düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Evet, güzel bir Azer Bülbül yorumuydu. Rahmetli anıyoruz. Azer Bülbül'ün Canım Yanıyor albümü gerçekten çok güzel eserleri vardır. Belki de Azer Bülbül'ü Azer Bülbül yapan albümlerden biriydi. Paylaştık bu güzel. Hatta o kasetin üstünde Canım Yanıyor şarkı başlığı yazar bu kasette. O yüzden o yıllar önce 90'larda çıkartmış olduğu, hatta 98 diye hatırlıyorum, bu albümü çıktığında gerçekten çok sattığını biliyorum. O yüzden rahmetli anıyoruz Azer Bülbül'ü. Peki devam ediyoruz. Müslüm Baba'yla devam edeceğiz. Bu arada beni babam dinliyor. O artık bir aşina oldu, babam beni artık dinliyor. Onun ellerinden öpüyorum. Babam benim için çok değerlidir. Tabii ki herkesin babası kendine göre çok değerlidir ama benim babam başka bir. Yeri geldiği zaman bir arkadaş, yeri geldiği zaman seni oturup dinleyen, seni anlayan, her konuda yanında olan bir, ben her zaman bazen babama diyorum, benim büyük mirasım diyorum, babam diyorum. Allah'ım diyorum, ömrünü uzun etsin. Ona da selam gönderim. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine, tanıyan dostlarına armağanımız olsun diyelim. Güzel bir eser gönderelim, haberin olsun diyecek Müslüm Baba'yla devam edelim.

0: hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Disiplin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Evet, reklamların ardına güzel bir Orhan Baba yorumu paylaştık. Bu güzel eseri, unutulmaz eseri. Bu arada Metin abi, Metin Olgaç, o da Almanya'da şu anda seyir halinde. 115 kilometre bir yolculuk arkadaşına geçiyormuş, bir Mevlüt'e. Allah niyetlerinizi kabul eylesin şimdiden abi. Aleyküm selam diyelim. İyi gidiyorsun, seçimler çok güzel. Kulağım sende, seviyorsun kardeşim demiş mesajında. Almanya'ya selamlar göndermiş olayım. Sıradaki şarkımız sizler için de armağanımız olsun. Yolculuk yapan, seyir halinde bulunan herkes için de armağanımız olsun diyelim. Metin abi selamlar, hayırlı yolculuklar diliyorum.

Evet, bir dinleyenimiz Ferdi Tayfur'un diyor bu şarkısının adı nedir abi demiş. Sevdalı Gözlerin. Sevdalı Gözlerim şarkının adı. Muharrem göndermiş. İyi yayınlar abim, şu an tramvaydayız. Maça gidiyoruz. Kızım Kardelen, oğlum Buğra ile sıradaki şarkıyı büyük Samspor taraftarlarımıza armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. İyi yayınlar diye. Samspor'umuzda Trabzonspor'la maçı var. Başarılar diliyoruz. Karadeniz derbisi. Evet, Fatih Kısaparmak'la devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir eseri, unutulmaz bir eseri sizlerle.

ağacı çiçek açmazmış gülüm. Varsın açmasın. Sen kalbimde filizlenen en kırmızı şarkısın. Hayat savaşanların ganimetidir gülüm. Sen varsan yanımda, ölümü ben öldürürüm. Sen ki soğuk uykularımın sırtında battaniyem. Dört duvara tıktıkları düşüncem. Temiz çamaşırım, sigaram, geçmeyen öksürüğüm, mapusluğum ve özgürlüğümsün. Sen zor günde sırtımı yasladığım namusum, can yoldaşım, helal ekmeğim, sıcak aşım ve dualarımın bismillahısın. Sen eşkıya gecenin apaydın sabahısın gülüm. Beni gözleriyle vuran aşk silahısın.

Evet, güzel, unutulmaz bir günlü yorumuydu. Rahmetli anıyoruz. Bu arada program başında da söylemiştik. Arabesk ve fantezi, türkü, Türk sanat müziğinde dinlenme oranı bayağı bir yükselme var. Unutulmayan şarkılar. Her daim hatırlatmaya devam ediyoruz. Araştırmalarımız bu yönde.

0: Hatta ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Evet, Torna Müziği'nin unutulmaz sesleri, Atilla Kaya, Susmayın Dağlar dedi, paylaştık bu güzel eseri. Peki sonrasında güzel bir Arif Sam, madem ki şöyle Tavarna'nın en derin dip noktalarına girdik, unutulmazlarına girdik, o zaman ne yapalım, biraz böyle bir Tavarna gidelim değil mi? Peki o zaman Arif Sam, Nikah Memuru Desina'da, sonrasında buradayız. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz Tutku FM'de. Güzel, unutulmaz eserleri, sizin unuttuğunuz ama bizim hatırlattığımız o güzel eserlerle baş başa bırakayım sizleri.
1: Birazdan gelecek o gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Ona bir iki söz diyeceğim var. Maziden bir hesap soracağım var. Ondan bir mutluluk alacağım var. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru.

gelecek o gelin var ya. Araya aşk diye koydu gururu, bir imzayla bitmez bizim

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

Evet, Tavarna Müziği'nin unutulmaz sesleri Yıldırım Caner Ruh İkizi dedi. Paylaştık bu güzel eseri. Sonrasında güzel bir türküyle, güzel bir eserle devam edeceğiz. Taner Olgun yorumu. Celal Caniklioğlu abimizin ve Selahattin Kesimoğlu. Onlar için de sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel Taner Olgun yorumu.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, güzel bir cansever yorumuydu reklam kuşağının ardına. Şimdi Ablalar Restali ile dört güzel eser ard arda göndermiş olacağım. İlki Kamuran Akkor'dan her zaman olduğu gibi yanmış bir yürek var diyecek. Bergen ve Gülden Karaböcek ve Kibariye şarkılarıyla sizleri baş başa bırakayım. Ablalar Restali başladı.

Sözlere bakar mısın şarkının? Yanmış bir yürek var diyor. Nasıl bir söz bunlar? Evet, Ablalar Restoran'ında yanmış bir yürek var dedi Kamuran Akkor. Sonrasında Bergen. Bu arada Kesimoğlu Otobakım Servisinden adaşım İsa Kesimoğlu'na ve tüm müşterilerine ve tüm ekipmana ve personellerine çalacağım tüm güzel şarkılar armağanım olsun. Ablalar Restoran'ın ardına da Orhan Gencebay'dan Ayşen şarkısına da yer vereceğim. Kesimoğlu Otobakım Servisine selamlar gönderin. Tüm müşterilerine de armağanımız olsun. Çalacağım bu eserler Ablalar Restoran'ı da ayrıyeten armağanımız olsun diyelim.

Evet, dört güzel eser ablalar Restel'le paylaşmış olduk bu arada. Güzel bir Orhan Gencebay isteği vardı. Hemen onu da gönderelim reklam kuşağımız gelmeden. Kesimoğlu Otobakım Servisi'ne ve tüm personellerine, tüm müşterilerine de ayrıyetten armağanımız olsun bu güzel eserimiz. Adaşım İsa Kesimoğlu'na. Erdal abi, Erdal abi de bir mesaj göndermiş. Bakalım şöyle. Deryalarda ve denizde olan Bülent Semiz, eşi Hatice Semiz ve kızı Göksu Semiz için Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısını istemiş. Reklam kuşağımızın ardına gelmiş olacak Erdal abi.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşem. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmayan.
1: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

0: gibi esip geçir.
1: Evet, isteklerde yer alan bir şarkımızdı. Paylaştık bu güzel eseri. Bir yaşayan efsane yorumuyla devam edeceğiz birlikteliğimize. Şöyle güzel bir eseri, unutulmaz bir eseri. Artık yavaş yavaş da sonlara doğru gidiyoruz.

0: Evet, şimdi birazdan haber bültenine bağlanacağız. Yine günün gelişmelerini oradan takip edeceğiz. Sonrasında yavaş yavaş artık yayını toparlayacağız. 3 saattir sizlerle birlikteyim. Umarım güzel geçmiştir yayınımız diyelim. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Ne kadar bizler stüdyoda tek de olsak aslında yalnız olmadığımızı bizi dinleyenler mesajlarıyla renk atıyorlar. Teşekkür ediyorum tekrardan. Kolaylıklar diliyorum tüm çalışan dostlara. Peki hemen haber bültenine bağlanalım. Sonrasında buradayız. Güzel bir şarkılarımız, unutulmayan şarkılar gelmeye devam edip bir şey olacak.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında da seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Evet, Devren Çağlar gittin dedi, paylaştık bu güzel eseri. Zaman ne kadar hızlı geçti valla, 3 saati geçmişiz. Güzel bir Ebru Gündeş yorumu. Ölü bir deniz gibi diyecek Ebru Gündeş'in güzel eserlerinden biri. Dinleyen, bizi dinleyen dostlar var. Çalışıyoruz abi, seni dinliyoruz. Şuradaki şarkılar bizlere gelsin demiştim, ekibe gelsin demiş. Peki gelsin o zaman.

Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı ile sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum, Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.
4: Evet, devam ediyoruz. Birlikteliği bize yine benim yıllar önce 3 yılı kadar beraber çalıştığımız bir kardeşim şu anda beni dinliyor. Ailesiyle Yusuf Erdoğan. Kardeşim diyor, yayınlar eşim ve canım kızımla birlikte seyahat halindeyim. Seni dinlemekten onur duyuyoruz. O güzel sesini güzel bir parçayla, güzel bir şarkıyla çalarsan ailecek seni dinliyoruz demiş. Kızım da seni dinliyor. Amine Hatun Erdoğan. Kardeşimize de kızımıza da buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum. Güzel şarkılarımız, çalacağım tüm güzel şarkılar sana ve sevdiklerine de armağanım olsun diyeyim. Eşine, çocuklarına armağan etmiş olayım. Güzel bir Edibak Bayram yorumuyla devam ediyoruz.

Selam abi, İstanbul'dan dinliyorum seni demiş. Tahir ben demiş. Bir şarkı istiyorum çok sevdiğim nişanlım için. Hangi şarkı olursa olsun ikimiz de arabesk ve fantezi çok seviyoruz abi demiş. Ama sonuna da eklemiş, İmparator'dan olursa çok seviniriz diye. Peki. Güzel bir İmparator şarkısı. Dinleyelim o zaman. Sizler için de, bu çiftimiz için de armağanımız olsun. Sensiz geceler diyecek İmparator. Unutulmaz bir şarkı. Artık yavaş yavaş da sonlara geliyoruz. Birazdan veda için huzurlarınızda olacağım.

geldik birlikteliğimizin sonuna. Şöyle 15 dakika erken ayrılacağım ama seçmiş olduğum şarkılar gelmiş olacak yine. Son şarkım her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba yorumuyla vedamızı gerçekleştirmiş olacağız. Bizleri dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım 4 saat boyunca sizlerle birlikte olduk diyelim. Unutulmayan şarkıları yer vermiş olduk. Gerekse mesajlarınızı okudum. Elimden geldiğince yer vermeye çalıştım. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Tüm dinleyenlerimize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Burası Tutku FM 105.0. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz, dinlediniz. Allah'tan bir şey olmasa yarın yine aynı saatte görüşmek, buluşmak dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tutku FM'den hiçbir yere ayrılmayın. Görüşmek, buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

şirinsin hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni seviyorsun.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nin Baba Eski ilçesinde Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışını gerçekleştirdi. Baba Eski garında düzenlenen açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Avrupa Birliği genişlemeden sorumlu komiseri Marta Kos, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölge milletvekilleri, belediye başkanlarıyla davetliler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şahsını ve ailesini hedef alan fon iddialarına ilişkin Ümit Özlale, Cemal Engin Yurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları, stratejik müttefikliği ve tek millet iki devlet anlayışına hedef alan art niyetli ve maksatlı içerikler tespit edilmiştir açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 54 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Türkiye Varlık Fonu Katılım Finans Yatırımları AŞ'nin ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamını bedelleri ödenmek suretiyle devralmasına ilişkin pay devir sözleşmelerinin imzalandığını duyurdu. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu ilk maçında sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş Euroleague'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Baskonya'yı 92-84 mağlup etti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kıyı, Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari saatleri sunar.

0: ayında.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divit Çoğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
5: Murat, yayında Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Evet, günlerden cumartesi ve yine 17-22 saatler istek programı. Saat 20'ye kadar, 8'e kadar buradayız. Ve bu esnada şunu hatırlatayım arkadaşlar. Evet, programın içerisinde elimden geldiğince tabii ki cezaevlerine program saat 20 itibariyle başlıyor. Erken olduğu için programım, elimden geldiği kadarıyla koğuş isimlerini falan söylemeyeceğim. Sadece isimleri okuyacağım. Bazen karıştırıyorum, bazen böyle unutuyorum. Söylüyorum bazen, ağzımızdan kaçıyor hızlı bir şekilde okurken. Onlara es geçin, her zaman olmuyor tabii. Saat 20'ye kadar, cumartesi günü böyle. Yarın akşam serbest, yarın akşam Kader Mahkum istek programı var. Bu akşam da saat 20 itibariyle başlıyor. Sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner'le tabii ki program başlıyor. Saat 20 itibariyle. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu arada Instagram adreslerinden de bildirimleri yollamadım. Birazdan yollayacağım yayına başladığımı bildirmek için. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, Instagram adresim DJ Murat yazıyorsunuz. Evet, hemen ekliyorsunuz arkadaşlar ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz, unutmayın. Her hafta olduğu gibi söylüyorum böyle. Evet, güzel şarkılar var, istekler var. İstekler doğrultusunda demiştim. Gelen mesajlarınız var, onları da okuyacağım. Ve yine ne demişler? Celil Bakioğlu demiş. Celil Bakioğlu'na Zafer Bakioğlu'nun, Fatih Çırağan, Savaş'ın, Barış, Fidan'ın, Yunus'un, Halil'in çok selamları var. Sayılı gündür çabuk geçen Nihal'in sen de bekliyor. İçim gönlün rahat olsun diyor. Allah sabır versin, yardımcın olsun demiş. Ve yine Allah sabırlıklar versin. Her şey gelip geçer. Bugünler de geçer demiş. Herkese selam olsun. Allah sabır versin, Allah kurtarsın severlerinizi, sizi bekliyoruz, Allah'a emanetsiniz diyor. Ali Kırık'tan Yalnız Değilsin şarkısı Armağan Olsun denmiş. Evet, Celil Bakioğlu'na Zafer Bakioğlu'nun, Fatih Çırağ'ın, Savaş Barış, Fidan'ın, Yunus'un, Halil'in çok selamları varmış. Bunu da iletmiş olduk. İstek şarkıda Yalnız Değilsin şarkısı istenmiş. Tamamdır, yollayacağım. Evet, şimdi yollayacağım hatta. Evet, bu arada öncelikle iyi yayınlar. Ben Onur Karakuş demişler. Samsun kapalı da diyor. Bakın yine yazmış. Okumak zorunda kaldım bir anda. Evet, Semih Kınık'a diyor. Çok çok selamları var. İletirseniz seviniriz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Onur Karakuş'tan tüm dostlarına Ferit Usta'ya, Semih Kınık'a selam olsun. Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı Armağan Olsun denmiş. Evet, programın başında hemen girer girmez de bunları okumuş olalım arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım, yine mesajlarınız var, onları yollayacağım. Bu arada yine Murat abi selamlar, ben Asena dostlarım diyor. Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gürnür Çalan, Nurtaç Gizem Tunca, Yaren Bebi, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ, Ayten Akçelep, Ayşe Sözer, Gamze Yalkuan, Aslı Duman, sizi çok seviyorum. Erol Budan'dan Kendin Bilirsin şarkısı Armağan Olsun denmiş. Et mesaj olarak iletilen mesajda. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, selamünaleyküm yayınlar abi demiş. Bu arada yatan sevgili Abdullah Kadir Yıldız kardeşim, seni çok özledim. En kısa sürede aramıza dönmen dileğiyle. Zor günler elbet geçer. Bıraktın sanma, elimizden geldiğinde takipteyiz. Her şeyim kardeşim benim. Unutanlar unutanları asla unutmazlar. Belki bugün değil ama diyor, elbet bir gün tüm dostlara selam olsun. Sinop'ta yatan Enes Ağırkan kardeşime de sevgiler. Emrullah Uyar, Batuhan Cücen, Burak Sekmen, Bediran Hamurcu, Mehmetcan Tunağan, Cenikli Hava Öğüten Yemin Olsun şarkısı Armağan Olsun dermiş. Evet, onlar için gidiyormuş. Evet, bu şekilde gelmişler mesajlar, istekler var tabii ki, onları yollayacağım. Hemen şarkı gelsin, sonrasında Bildiğin Gibi Değil şarkısı geliyor.

karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

İşte sevgili dostlar, böyle istekti bu şarkılar, istekler bu şekilde geldi. Biz de o şekilde yolladık zaten. Evet, şu an dinleyicilerimiz var yine. Şöyle baktığımda sevgili dostlar neler var öncesinde. Ferit Usta'dan demişler. Mert Tekin, Sercan Yeşilyurt'a, Murat Diktaş'a, Muhammed Anadolu, Ercan Taşkara, Kadir Birinci ve tüm dostlara selamlar olsun diyor. Tüm dostlara selam olsun. Sizi çok seviyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor. Ferit Usta yollamış bu mesajı. Evet, yine öncelikle yayınlar demiş ve yine Ferit Usta demişler. Beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere, abilere selam olsun. Öncelikle Mert Tekin'e, Sercan Yeşilyurt'a, Murat Diktaş'a, Urak'ın Tansel Yılmaz'a, Polat Bıçak, Ercan Taşkar'a, Engin Köseoğlu, Maraz Sefa, Muhammed Anıl'a, Torunoğlu, Kadir Birinci, yine Kadir Sirmen, Haşim Yiğit demiş. Sayamadığım tüm dostlara selam olsun. Ferit Usta'dan tüm dostlara selam olsun demişler. Ve yine Oğuzhan Altuntaş, Ersin Acar ve Baran Çetin'e kendinize iyi bakın. Ferit Usta hepsine selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Evet, onlar için gidiyor. Sıra güzel şarkılar. Tamamdır. Sevgili abimiz Musa Yıldırım şu an bizi dinliyormuş. Ondan da Samet Yıldırım'a, Serkan Bayram, Yasin Ay, Uğur Demiröz'e, Kadir Özdemir'e çok selam olsun demiş. Musa Yıldırım yollamış mesajı ve yine annesinden de çocuklarından da Samet Yıldırım'a çok selamlar var. Onlara da selamları bakidir. Onlar için gelsin. Ve yine öncelikli listemde sevgili İlker Ölmez abime, Merdo'ya, sevgili Mert Tekin'e selamlar olsun. Yine Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz, Murat Tağan, Samet Ayna,

Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, yine Zafer Kaya ve Barış Türkere ve Seyitan Demir, Serkan Aksu, yine Çantacı Turgay, Emre Burgan'a çok selamları varmış. Onu da iletmiş olalım arkadaşlar. Yine Dinçer Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a çok selamları var. Onu çok sevdiğini söylemiş mesajında. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımız sevgili dostlar. Evet, sonrasında gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
3: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. Ömür dediğin nedir ki? Bazen beklemekle, bazen özlemekle geçer. Benim de sende yana en güzel hayalim bir gün bütün hasretleri bitmesi. Zaman geçer, günler değişir ama insanın kalbinde yeri olanın yeri değişmez. Yolun sonu güzel olsun sevgilim, gerisi mühim değil. Seni çok seviyorum aslan kocam demiş. Şarkı Linet'ten Yiğidim adlı şarkı, armağan olsun demiş. Tarık Baştürk için Seda Baştürk'ten demişler armağan olsun. Seda Baştürk'ten Tarık Baştürk'e armağan edilmiş. Şarkı Linet'ten Yiğidim adlı şarkı, armağan olsun demişler. Tamam, şarkı hazır. Şarkıyı yollayacağım şimdi. Evet, onlar için gidecek.

Evet, Seda demedi ki Sude Baştürk. Yanlış mı dedik? Evet, düzeltiyorum o zaman hemen. Evet, Tarık Baştürk'e tabii ki Sude Baştürk'ten armağan ediliyor. Yiğidim adlı şarkı, Linet'in şarkısı, armağan olsun sevgili dostlar. Evet, Yiğidim adlı şarkıyı hemen yolluyorum.

Evet, Sude Baştürk'ten canlar çok sevdiği Tarık Baştürk için armağan olsun demiş bu şarkıyı. Seni çok seviyorum Aslan Kocam demiş.

Bu arada yine annesinin ve babasının da diyor Tarık Baştürk'e çok selamları var. Gözlerinden öpüyorlar evlatlarının. Annesi ve babasından Tarık Baştürk'e çok selam var. Ve eşi tabii ki Sude Baştürk'ün de çok selamlarını iletmişler. Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğe devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var. Onları da birazdan yollayacağım. Saatler baktığımda tam saati gelmiş bulunmakta. Evet, şöyle bakalım yine sevgili İlker Ölmez abime. Buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Merdo, Mert Tekin'e, Ferit Usta'ya, Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demireze, Murat Ahan ve Samet Ayna, Samet Polat, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Zafer Kaya, Barış Türker, Seyitan Demir ve Serkan Aksu ve Çantacı Turgay. Emre Burgan'a çok selamları varmış. Dinçer Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a onu çok sevdiğini söylemiş. İletmemizi istemiş. Onlar için gidiyor. Bu arada yine annesinden Bediran Olgun'a çok selamlar var. Onu çok sevdiğini söylüyor ve özlediğini söylemiş. Bediran Olgun'a annesi tarafından notu bu şekilde iletilmiş. Onu çok sevdiğini ve özlediğini belirtmiş. Gecenin güzel şarkıları Bediran Olgun'a gelsin oğluma demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve mesajlar var tabii ki. Birazdan onları da hızlı bir şekilde yollayacağım. Evet, yine Allah ne demişti abi, Allah razı olsun tüm dostlarıma demiş. Ferit Usta'nın tüm dostlarına, kardeşlerine, Mert Tekin'e, Sercan Yeşurt'a inanın bana özel günler yakın onlar, özür dile kavuşmak dileğiyle demiş. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, sizi çok seviyorum. Evet, Ferit Usta yollamış bu mesajı da, iletmiş, onlar için gelmiş. Tamamdır. Evet, bir şarkı çalacağım, sonrasında yine hemen diğer isteklere geçeceğim. Öncesinde gelsin bir şarkımız bakalım.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar. İşte sevgili dostlar, Aksu Moda ve Ayakkabıcının sunduğu Firari Saatler devam ediyor bu arada. Evet, şöyle baktığımda yine istek var. Onlara yollayacağım. Sevgili Samet Aynay'a, sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Cümleden selamun aleyküm. Ben Samet Aynay. Buradan canım kanım abim diyor. Kral Uğur Demirez'e selam olsun abilerim, kardeşlerim olan diyor. Erci Giral ve yine Erci Giral ve Sercan Togaca, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan ve Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele var. Tüm bunların sonunda mutlu yarınlara buluşacağız. Yan yana olmamızın dualarıyla Uğur Demirez'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kırık'tan Senin Uğruna şarkısı armağan olsun denmiş. Ve ben Samet Ayna, buradan alemin kralı Kral Uğur Demirez'e selam olsun. Canlarımız kanlarımız olan diyor. Berat Dişikara, Zafer Özvalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci ve Batuhan Aksu'ya, Hüseyin Temel, Recep Dişikara, Mami Torunoğlu, Serkan Kolonoğlu, Can Altuntaş, Erdem Çiftçi, Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Yiğitan Kuşlu, Umut Can Duran'a selam olsun. Uğur Demirez'e ve kardeşlerine hasretle özlemize diyor. Azer Bülü'den Yıkasım Gelir adlı şarkı armağan olsun der. Selamünaleyküm, ben Barış Temel, buradan Uğur Demiröz ve kardeşlerine selam olsun, hasret ve özlem ile diyor. Özgü günlerde kavuşmak dileğiyle. Ahmet Kaya, Dosta Düşmana Karşı şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Bu şekilde iletmiş mesajı ve tabii ki biz de şarkı hazır etmiştik. Şarkıyı yollayacağım, sonrasında buradayım ben efendim.

Elazığ'ı, Ankara'yı ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
4: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
5: Murat yayında.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

Evet işte sevgili dostlar, birlikteyimiz devam ediyor. 18.21 yapmışız saatleri. Saat 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Geceniz güzel olacak, uzun olacak. Ve tabii ki Kalpten Kalbe Taner'le. Evet, yine bir istek var. İsteği yollayacağım. Bu arada yine gelen diğer mesajlarla devam edeceğiz. Ve yine sevgili kardeşim Samet Ayna tarafından iletilen bir mesaj. Ben Samet Ayna. Hayatımın anlamı dünyam olan sevdiğim Nursena Çalık. İnandığım bütün güzel yarınlarda bir tek sen varsın. Sen varsan ben varım. Şunu da bil ki, yıkılsa bu dünya, yerle bir olsa bile en güzel cennete değişmem seni. Sevdiğim benim. İstek şarkım Müslüm Gülses'ten Seni Yazdım şarkısı, armağan olsun demiş. Onu çok seviyorum abi, iletirsen sevinirim demiş. Samet Ayna yollamış. Nursena'sına armağan ediyor. Nursena Çalık için gelmiş. Evet, Samet Ayna tarafından iletilmiş mesaj arkadaşlar. Evet, sevgili Merdo kardeşim, ona da sevgiler olsun. Biraz önce sesini duyduk. Merdo'ya ve C28 koğuşuna, dostlarına, kardeşlerine selamları var bu arada. Evet, Mert Tekin'in tüm C28 koğuşuna ve dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. İletmemi istedi. Ben de aleyküm selam mesajını iletmiş oldum. O da üstümden çıkmış oldu. Evet, şöyle bakalım, yine şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

Murat yayında. İşte sevgili dostlar, güzel bir şarkı geldi. Tabii ki birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda onları okuyacağım. Abi biz diyor, ne demiş? Tüm dostlarımız Onur Karakuş'tan demişler. Onur Karakuş'tan Ferit Usta'ya selam olsun. Semih Kınık, Sercan Yeşilurt'a, Mert Tekin'e ve Onur Karakuş'a ve tüm dostlara Fatih yine demiş, Ferit Usta'dan da selam olsun demiş mesajında. Yine Ferit Ustalar tüm dostlarına selamlar, sevgiler. Mustafa Bayram Şeker adına tüm demiş dostlarımıza selam ediyoruz. Tüm tanıdık tanımadık tüm dostlarımıza selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak üzere demiş. Ferit Usta yollamış, mesajı iletmiş. Onlar için gidiyormuş. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Selamun aleyküm, ben Osman Nuri Çelik demişler. Evet, Seyitan Demir'e, Ayrettiğim Ayhan Sisko, dostlarım Şafak İnanç, Savcım Ufuk, Furkan Karagöz, Mert Aziz, Efe Kökçü, Efe Hasan, Levent, Yunus Şaşo, Melih, ismini sayamadığım kardeşlere selam olsun. Unutursam kanım kurusun. Yiğit Tekin'den Kofti'den şarkısı Armağanım Olsun demiş mesajında. Evet, ben demiş Osman Nuri Çelik demiş. Yollayan, mesajı ileten bu şekilde. Bu arada Mehmet Bedir'e de, sevgili Mehmet Bedir'den de tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Selamlar yollamış. Benden de sevgili Mehmet Bedir'e çok selam olsun kardeşime. Cansın kardeşim benim. Mehmet Bedir için gelsin. Sıradaki güzel şarkılar, eyvallah, onlar için gidecek. Evet, yine güzel bir şarkı var.

Bu arada yine bugün doğum günü olan kardeşimiz var. Kaan Uncuoğlu'ndan. Uncuoğlu olarak diyor. Kaan Uncuoğlu olarak. Hakan Polat, Erkan Şirin, Orhan Karadeniz, Ersan Akçay, Gökhan Ertek ve Ahmet Mistanoğlu, Celalettin Sarı ve dostum Musa Kaplan'ın doğum gününe işlem dileklerimi kutlarım diyor. Evet, Kaan Uncuoğlu olarak yollamış mesajını. Evet, kardeşinin doğum gününe işlem dileklerini kutluyor. Musa Kaplan'a, evet, bizim de doğum gününe işlem dileklerimizi kutluyoruz sevgili kardeşim. Musa Kaplan'a gelsin bu güzel şarkımız işte.

Görmez Ferit Usta, Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demirez, Murat Tahan, Samet Aynal, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Armağan Zaymoğlu ve yine Zafer Kaya kardeşime, bu arada Armağan özgürlüğüne kavuştu, onu çıkaracağız. Evet, yine Barış Türker ve Seyitan Demir, Serkan Aksu ve yine çantacı Turgay Emre Burgan'a çok selamları var. Dinçer Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a çok selamları var ve onu çok sevdiğini iletmişti. Samet Aynan'ın da Nursel Asın'a onu çok sevdiğini iletiyor mesajında, onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar dedim, şöyle baktığımda sevgili kardeşim, evet, gördüm mesajı. Etli demişler. Eşim Oktay Öztürk için Gökhan Doğanay'dan Kala Kaldım şarkısı çalarsan seviniriz demişler. Tamam, sırada güzel şarkılar gelsin. Bu arada yine mesajda. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma etli demişler. Mücahit Ayaz öncelikle demişler. Selamünaleyküm Mücahit Ayaz. Ne demiş? Dede Murat'a, İker Ölmez abimize ve İbo'dayı abilerime, Semih Yılmaz, Emirhan Aslan, Eren Yol, Emirhan Kaplan, Bora Karaca, Samet Yıldırım, Berat Kaya, Mertcan Akgöz'e aynı sofrayı paylaştım. Gülcan Şahin ve Kadir Bozkurt, Ahmet Fıstanoğlu, Ahmet Düşünceli, Erkan Akçay, İlyas Kahraman ve Muhammed Keskin, Meriç Öztürk'e, Yasin Sarı, Uğur Güldaş, Serkan Şahin, Efe Ünler, Mesut Şahin ve Kan Urgancıoğlu ve Efe Semiz'e selam olsun. Mücahit Ayaz yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var dedim. Sevgili Merdo kardeşimiz bize ulaşmıştı. Merdo, bir site yazıyorsun, böyle resmini çekip alıyorsunuz ya, onu almayın arkadaşlar, onu yazdırın. O resimdeki isimler görünmüyor buradan. Sevgili Merdo, atmış olduğum listeyi yengimiz attı ama okunmuyor. Vallahi göremiyorum. Gördüklerimi okuyayım diyeceğim. Onlar da olmaz. Evet, sevgili Merdo'dan demişler. C28 koğuşuna ve tüm dostlarına, kardeşlerine çok selamları var. Özellikle bu şarkıyı onlara armağan ediyorum demiş mesajında. İşte şarkım da geldi zaten. Sevgili Merdo'ya gelsin benden.

Hani derdik hayat yalan, ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek kalsak bile asla asla asla ayılmak.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: İşte sevgili dostlar, saatler 18.46 yapmışız. Şöyle bakalım yine, neler var bu arada sevgili dostlar. Evet, şöyle Samsung ders diyor, şöyle bakalım yine. Abilerim, kardeşlerime, ablalarıma ve ailelerine Allah kurtarsın dileklerimle. Jilet Mehmet'e, Faça Murat'a, Emlik Murat'a, Akbaş Dağ'a, Çarşamba'daki yine dostlara Metin Duman'dan selamlar olsun. İbrahim Tatlıses'ten Güneş Doğmuyor şarkısı demişler. Armağan olsun sana ve Mustafa Şancı abime de teşekkür ederiz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, Mustafa Şancı'ya ve Mentiz Gayrimenkul'e sevgiler olsun. Bu arada pazar günü 9-11 veya 10-11 arası o arada tabii ki Mentiz Gayrimenkul yine sponsorumuz oldu. Sevgili Mustafa Şancı selamlarımı iletiyorum. Pazar günleri sadece. Evet, ona buradan selamlar olsun. Ona dostlarına da selam olsun bu arada. Evet, güzel bir şarkı var. Sonrasında yine burada olacağız sevgili dostlar.

İşte sevgili dostlar, bitirmesin güzeli devam ediyor dedik ve gelen mesajlar vardı, onlarla devam edeceğiz. Bu arada Kenan abi bizi dinliyordu. Kenan abiye buradan selamlar olsun. Niye unutalım abi, sen bizi unutturmazsan biz de seni unutmayız, niye unutalım. Kenan abiye buradan selamlarımı yolluyorum. Kucak dursun, sevgiler olsun. Ona ve ailesi için gelsin. Eyvallah. Evet, şöyle bakalım yine. Tamamdır. Evet, şöyle bakalım yine neler vardı. Unuttuğum bir şey var mıydı? Evet, Murat Bey, iyi yayınlar. Canım kızım Asenam ve dostları Gönül Çala, Ayten Akçelep, Gamze Yalkovan, sizlere selamlarımızı yolluyorum. Nazo'dan Yara Gibisin adlı şarkı armağan olsun demiş. Annesinden armağan edilmiş. Onlar için gitti bu güzel şarkım. Evet, yine gelen mesajlar var. Birazdan onları okuyacağım. Bu arada güzel bir şarkım var. Şarkıyla devam edeceğiz. Sevgili dostlar, işte Uğur Karakuş geliyor.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği devam ediyor. A7 koğuşunda yatan Hamza Mahran'a diyor. Hamza Mahran'a ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Annesi Reyhan, babası İsmet, amcaları, yengeleri ve Kemal babası ve tüm kardeşlerinden ve de Reyhan annesi gözlerinden çok öper. Az kaldı sabret canım oğlum, İbrahim Tatlıses'ten demişti. Onu değiştirdik. Tabii ki Dilber Aydan yapmıştı. Mahpushane adlı şarkı Armağan Olsun dendi ve onlar için gidecek.

Evet, annesi ve babasından ve kardeşlerinden ve arkadaşlarına gelsin denmiş. Annesi Reyhan, babası İsmet, amcaları, yengeleri Kemal, babası ve tüm kardeşlerinden ve de Reyhan annesi gözlerini öper demiş. Hamza Mahran'a armağan edilmiş bu güzel şarkı. Evet, onlar için gidiyor. Sonrasında ben buradayım.

Beşinci adımda attım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazarı ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin kalemine de mürekkebine de lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.

0: İşte sevgili dostlar, beatimiz devam ediyor. Bu arada istek olarak gelen istekler var. Onları yollayacağım. Evet, onlardan bir tanesi yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda bu şarkı demişler. Mehmet Şimşek'e armağan ediyorum. Bir an önce gel, sensiz olmuyor. Dualım senin için demiş. Bu güzel şarkı ona armağan olsun demiş. Evet, eşinden armağan ediliyor. Mehmet Şimşek'e gidiyor. Evet, işte şarkım geldi. Evet, onlar için gelsin. İşte birazdan yine buradayım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, 105.0 frekanslarından Tutku FM'de Murat'tasın sevgili dostlar.
1: Murat yayında.

dizlerinde ağlamak istiyorum ben dedi ve tabii ki eşinden Mehmet Şimşek'e armağan ediyorum. Bir an önce gel, sensiz olmuyor, dualarım seninle dedi. Mesajı bu şekilde iletti. Onlar için geldi bu güzel şarkımız. Evet, onlar için gitti. Evet, güzel bir şarkı var. Hemen şarkıyı yollayacağım. Ahmet Kaya'nın güzel şarkısı.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekiler anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırası yaparladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
0: Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

İşte sevgili dostlar, böyle yavaş yavaş onlara geliyoruz. Burada öncelikle listemde sevgili Merdo kardeşim, Mert Tekin, İlker Ölmez abimize, Ferit Usta, Bedirhan Olgun, Doğukan Bayrak, Fatih Demet'e, Uğur Demiröz'e, Murat Ağan ve Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Zafer Kaya, Barış Türker, Seyitan Demir'e, Serkan Aksu'ya selamlar, sevgiler olsun. Bu arada Samet Ayna'nın da değerlisi, hayatının anlamı Nur Senası'na çok selamları var. Onu çok sevdiğini söylemiş. Dinçer Çarıkçı da Tansu Kaplan'a çok selam söylemiş. Onu çok sevdiğini iletmiş. Çantacı Turgay da Emre Burgan'a çok selamları varmış.

bir istek var. Yaşar Keleş'ten demişler, Osman Halloğlu, Yusuf Enişte ve yine Ömer Keskin'e, Bediran Keskin'e, Yaşar Karaoğlan'a, Dede Murat'a, Sezer Keskin'e, Ramazan Şen'e ve yine Bahadır Taflan, Aydın Taflan, Recep Taflan ve İker Ülmez abisine, Uğur Demiröz'e ve Mako Dayı'ya ve Dede Murat'a çok selamları var. Evet, Yaşar Keleş yollamış mesajı sevgili dostlar. Onlar için de gidiyor bu güzel şarkımız.

canım kardeşim çarşambadan diyor. Münevver Temiz. Canım kardeşim seni çok seviyorum diyor. Etti mesajında. Canım kardeşim Münevver Temiz'e, canım kardeşim seni çok seviyorum. Ablan her zaman arkamda, yanında, zor gününde güzel olacak, sabahları olacak. Yine benim diyor. Pırlanta kardeşim, Temiz miniyim. Seni çok seviyorum. Ablan Burcu Temiz demiş mesajında. Ede Burcu Temiz tarafından iletilmiş Münevver Temiz'e onu çok sevdiğini ve özlediğini ve her zaman arkasında olduğunu bilmesini istemiş mesajında bu şekilde iletmiş. Onlar için de geliyor bu güzel şarkım sevgili dostlar. İşte şarkımız gelsin.

0: İşte sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Benden sonra sevgi kalpten kalbe, sevgi Taner sizlerle olacak. Yine buradan öncelikle istemle vedamı gerçekleştireceğim. Sevgili Merdo, Mert Tekin kardeşime ve yine İlker Ömez abime, Ferit Usta, Bediran Olgun, Doğukan Bayrak, Arda Rengin'e ve yine Fatih Demet'e, Uğur Demiröz, Murat Tağan, Samet Aynal, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Zafer Kaya, Barış Türker, Seyitan Demir ve Serkan Aksu'ya selamlar, sevgi olsun kardeşlerime. Ve yine bu arada Samet Aynar'ın da Nur Seransı'na onu çok sevdiğini iletmişti. Onları armağan ediyorum. Güzel sıradaki gecenin güzel şarkıları onlar için gelsin. Sevgili dostlar, onlar için gitsin. Evet, güzel bir şarkıyla vedamızı gerçekleştirelim. Yarın akşam biliyorsunuz Kader Mahkum İstek programı. Yarın akşam onun için saat 18 itibariyle program başlıyor. Kimse kaçırmasın, yarın pazar günü, unutmayın. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada Instagram adresimi unutmayın arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Ekliyorsunuz ve son paylaşımlara da beğeni bekliyorum sevgili dostlar. Açın da benim vay parçasını. Evet, şöyle bakıyorum, bir saniye yollayacağım. Şarkı bir gelsin, ondan sonra yollayalım.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

İşte sanma ki yaşıyorum. Böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar. Evet, son şarkımla vedamı gerçekleştireceğim bu arada. Evet, Burcu bizi dinliyordu. Burcu'nun bu aralar tabii ki üzüntüsü Münevver Temiz kardeşi. Onu çok sevdiğini ve özlediğini belirtmişti. Unutmuş değilim seni. Her zaman her daim ablan yanında, bunu asla unutma demişti. Münevver Temiz'e gelsin bu şarkı. Ona armağan olsun, ona özel olsun demişti. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkım. Evet, Burcu Temiz'den Münevver Temiz'e ve dostlarına da armağan olsun demiş. Evet, Burcu Temiz yollamış. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçar. Birazdan Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Sevgili dostlar, reklamlardan sonra tabii ki. Hadi bakalım.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Hapisteyim dışarında, yaslanırım efkarıma. Düşe

20.05 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. 10.10 2026 Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda yayınımız başlıyor ve gece yarısına kadar da devam edecek. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Az sonra WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor değerli dinleyiciler. 10-10-2026 bugün benim doğum günüm. Yeni yaşıma sizlerle dinleyicilerimizin sevgisiyle giriyorum. İyi ki varsınız, iyi ki aynı frekansla, aynı kalpte buluşuyoruz.

Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Hakan Kocaman ve Volkan Kocaman abilerime selam olsun sizi. Unutum sanmayın sakın. İdris, Melih Altay, Hayrullah Kılıca, Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Seyfullah Tunça, Seyfullah Başkur sizlere de selam olsun diyor. Kocaman ve Volkan Kocaman abilerime armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sevenleriyle buluşturuyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

yayınlar. Salih Bey'in bütün radyo dostlarına armağan olsun. Tanır abim gecen güzel olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Ferhat ulaştırmış mesajını. Sıradaki en güzel şarkılar aileme ve bütün sevdiklerime armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda yoğunluk oluştuğu için sevgili dinleyiciler mesajınızı 20.00'dan itibaren göndermeye

sırayla WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz.

Evet, yavaş yavaş mesaj yoğunluğumuz başlıyor sevgili dinleyiciler. İlerleyen saatlerde yoğunluk oluşacak çünkü mesajlarınızı saat 20 itibariyle göndermeye başlayabilirsiniz ve şu an içinde uygun

Evet, şarkımıza geçiş yapalım. Ve mesajımızı da sevenleriyle buluşturuyoruz hemen. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatan Adel Bayit Kaya, Ersin Yıldırım ve C9 koğuşuna aynı zamanda Samsun Açık'ta yatan Serkan Bayri'ye armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve Vefasız Alem şarkısı armağan olsun diyor.

İlk yarım saatimizi geride bıraktık değerli dinleyiciler. Yarınlar Çarşamba'da bulunan Melike Dilan Yılmaz, Yaşanmayan Günler var şarkısına kadar bile yaptım. Kardeşlerim Duygu Dinç, Sina, İpek, Avşar, Yanardağ, Fatma, Ketebe, Hasan kardeşim Caner Çetinkaya için armağan ediyorum. Seninle ilgili unutacağım tek ayrıntıyı kendime ihanet saymam lazım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Melike Dilan Yılmaz için geliyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İnternet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan canlı dinleyebilirsiniz. Ayrıca telefonlarınıza uygulamayı indirip Samsung Tutku FM yazarak Play Store üzerinden

hissedebilir ama asla yok edemez. Oğlumuza sımsıkı sarıl. Gün gelecek, ayrı geçirdiğimiz günlerin hepsini telafi edeceğim. İyi ki benim eşimsin, iyi ki yuvamsın, iyi ki doğmuşsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun sıradaki şarkımız.

Yeni Samsun'da C6 koğuşunda yatmakta olan Koray Burak, başı büyük kardeşime ve yatmakta olan diğer kardeşlerime ve abilerime çok selamlar olsun, çok özlediğim, çok benden armağan olsun kala kaldığım şarkısı Tugay Demirci Elbet Bir Gün diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Tugay Demirci için geliyor, sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Hakan Kocaman ve Volkan Kocaman abilerime selam olsun. Bizi unuttum sanmayın. Sizi unuttum sanmayın sakın. İdris, Melih Altay, Hayrullah Kılıcı, Erdal Büyükdağ, Berkay Ak, Seyfullah Tunç için Seyfullah Başkoğuş sizlere de selam olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Mehmetcan Dumanoğlu'ndan, kardeşi Kürşat Dumanoğlu'na abilerim Ünal İker, Uğur Vural, Tutku Acar, Taner Kaya, Adnan İkinci, kardeşleri Mehmet, Can Şentürk, Berat Sözkesine, Efe Tüfekçi, Cumali Tımarlı, Sabahattin Şen, Adnan Şen, Oktay Başkan, Tito, Tuncay Şevki Çoğaltan, Hazar Göçer, Orhan Keskin, Yusuf Uysal, İsmail Can Vural'a armağan olsun. 40 gün kar yağar, bir günü av olur, o günde bizim olur, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor Mehmetcan Dumanoğlu'ndan.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda 20.46 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler cumartesi gecesinde. Yeniden Amasya'dan Samsun'a yolculuk yapıyoruz diyor dinleyicimiz. İyi yolculuklar diliyoruz. Eşim Hasan'a benden bir şarkı istiyorum, size bırakıyorum. Sizi seviyoruz, iyi ki varsınız Tutku efendim diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi yolculuklar diliyoruz tekrar. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Mesaj yoğunumuz an artmaya devam ediyor. Yeniden Samsun Açık'ta B6 koğuşundan Serkan Bayli ben Samsun Kapalı'da yapmakta olan Adil Bayit Kaya ve Ersin Yıldırım'a selam olsun özgür günlerde buluşmak ümidiyle. Bu parçam kendilerine armağan olsun Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Bayri'den armağan oluyor. Son bir mesajımıza geçiyoruz. A2 koğuşundan Alper Ustabaş A4 koğuşunda yapmakta olan abim ve kardeşlerim Anıl Kılınç, Ali Patlar, Altan Görüş'e Fırat İnci, Eren Karaduman'a Efe Tübekçi, Fırtınalar bizi nereye sürüklersiz sürüklesin bin bir mekan bulur. Nasibimiz tufan da olsa zindan da olsa fark etmez selam olsun ortamları diyor Alper Ustabaş'tan.

Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime?

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında 20.55 altı saatimizi cumartesi gecesinde ve yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Apocan Yıldıran. Aleykümselam buradan. Cezaevlerindeki abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum öncelikle. Resim Doğukan Bayrak, abim canım kanım Fahri Can Peki Özer ve can parçalarım Enes Çoruhlu'ya. Ahmet Mıstanoğlu'na, Sefa Başarır'a, Hazar Başarır, Umutcan Uğurlu, Gökhan Sizir'e, Muhammed Koç'a, Oktay Sırtı, Namus Şeker'e, Anıl Bayrak, Yusuf Uysal'a, Taycan Kaya, Özcan Karakoç'a, Görkem Dirican, Murat Şenal'a, Talha Telli, Ebu Bekir Kola, Oğuzhan Özdağ'a, Berkcan Uysal'a, Samet Polat'a, Oğuzhan Paskap'a, Mert Tekin'e, Dinçer Çarıkçı, Furkan Kabadayı, Resul Acar'a, Cihan Çam'a, Erdoğan Desteci'yi, Mertcan Akyüz, Batuhan Özün, Şevket Özcan'a, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Can Altıntaş, Batuhan Pehlivan, Barış Deniz'e, Salih Mert Keskinsoy, Aleş Topal'a, Kerem Yermi, Baran Çetin'e, Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temiz'e, Can Güçer'e, Ekrem Yıldız, Niyazi Demirtaş, Sefa Sayın Muhammed, Beytullah Aydın, en içten ve gönülden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyor. Apocan Yıldıran için gidiyor.

İyi yayınlar diliyorum Resul Acar. Sizin aracılığınız ile abilerim ve kardeşlerim Murat Ahan başta olmak üzere Necip Olsan, Yahya Siskon, Mertcan, Togara, Polat Bıçak, Berat Toprak, Alper Ustabaş, Soner, Karay Kerem Çelik, Kanat Anılcan, Esen Türkiye, Hazar Başarır, Sefa Başarır, Aziz Çıkta, Burak Şenala, Tolga Nezeri, Zafer, Kaya'ya ve adını aklıma gelmeyen bütün abi kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Sırada şarkı Resul Acar kardeşlerinden Murat Ahan'a armağan olsun. Seni bekliyoruz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Size bir şekilde tüm mesajınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. İyi yayınlar Nazlı Cebeci'den A18 koşunda yapmakta olan sevgilisi Mertcan Yiğit'e ben eve geldim. Telefon çekmedi, kapandı. Bir tanem beni merak etme. Güzel gözüm seni anlatmaya kelimeler. Seni özlemeye yüreğim yetmiyor. Her gün sesini duymanın sana kavuşacağım günün hayaliyle yaşıyorum. Unutma ki aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep seninle. Mertcan'ın dışarıda seni seven, yolunu gözleyen biri var. Seni çok seviyorum sevgilim. İnşallah bu hasretin sonu kavuşmak olur. Bu sevda bitmez şarkısı armağan olsun Nazlı Cebeci'den diyor denicimiz.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

İkinci saatimizi izleyen dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yine Samsung Kapalı'da bulunan canım abim Anıl Yalçın için. Abicim Enes'in telefonu pazartesiden beri kapalı, İsa amcanın yanına da uğramamış. Emrullah da İsa amcanın yanına uğramamış çünkü uğrayacağı bir durum gelişmemiş. Hakan'la durum oluşmamış sorunlardan dolayı ama sana çok selamlarını iletiyor. Emrullah seni gözlerinden öpüyormuş. Çerkez abinin de çok selam var. Oradan bile bunlarını soruyor. Helal olsun diyor gülerek. Çerkez abim de Aydemir'den haber bekliyor. Mari ablam da iyi, seni çok sevdiğini ve selamını iletmemi istedi. Aklın kalmasın abi, İsa amcam da seni çok sevdiğini ve selamlarını iletiyor. Ben de tabii ki 3 güne görüşürüz inşallah abicim. Bir de istek şarkımı benden canım kocam Murat Çabuk için, Mari ablamdan da abim Anıl Yalçın için rica ediyorum. Sizleri Allah'ıma emanet ediyorum. Aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış ve abim Anıl Yalçın için gelsin diyor.

İyi yayınlar be altı koğuşundan Kanuncuoğlu olarak Hakan Polat, Erkan Şirin, Orhan Karadeniz, Ersan Akçay, Gökhan Ertek, Ahmet Mıstanoğlu, Celalettin Sarı ve dostum Musa Kaplan'ın doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım diyerek mesajını sonlandırmış Kanuncuoğlu.

Kapağında Samsun, Kapalı'da A3 koğuşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı, ya bir tanem sensiz geçen her gün içimde tarifsiz bir özlem bırakıyor, sana söyleyecek çok şeyim, sarılmayı bekleyen kocaman bir yüreğim var. Şimdilik her şeyi zamana bırakalım, inanıyorum ki bu zor günlerde geçecek. Sen orada sabret, ben burada sevgimizden hiç vazgeçmeden seni bekleyeceğim, seni çok seviyorum. Saklamasın şarkısı Gökhan Karalı'ya armağan olsun.

sırayla mesajınıza yer verebiliyoruz. 30 ile 60 dakika arasında sevgili dinleyiciler yayınlanıyor mesajlarınızı. İyi yayınlar. Ben Görkem Samsu TTP C6 koğuşunda bulunan Halil İbrahim için "Su olsam sensiz akamam" şarkısını armağan ediyorum. "Nerede olursan ol, seni düşündüğümü bilmeni istiyorum" diyor. Görkem'den armağan oluyor Halil İbrahim.

Ve şu anda bizleri dinlemekte olan sevgili İsa ile hafta sonu içinde gelsin tüm güzel şarkılar. Bugün yayındaydı kendisi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM iyi yayınlar. Canımın canı ailem Merve Engin. Yutkunmakta zorlandığım o anlarda uzakta bir yerde de olsan nefes almam. Şu mum ışığı gibi umut ışığımız bize her ne koşulda olursak olalım. İyi ki dediğimsin, iyi ki varsın, iyi ki bana cansın. İçim her ne kadar sensiz buruksa da yokluğunu hiç hissettirmedin. Yukum kurban olsun sana, duamda belli. Dileğimde her daim seninleyim. Benimlesin, beraber saçlarımızın beyazlamasını dilerim. Seni seviyorum ailem, seni yazdım parçası. Senden Yukon'a gelsin, bugün çalan bütün güzel parçalar Yukon'a gelsin. Can özüm diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Biraz tempoyu artıracağız sevgili dinleyiciler. Mesajlarımız yoğunlaşmaya başladı yayınlar. T tipinde yatan canım babam Mustafa Sarı'ya babam senin ile geçireceğimiz son ayrılık olsun. Seni çok seviyorum. Mustafa Sarı ve hoş arkadaşlarına gelsin oğlun. Ensar Sarı baba oğul günlerimizi özledim. Aç kapıyı gardiyan şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Şarkı aralarında yer vermeye çalışıyoruz mesajlarınıza sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengin'den oğlu Arda Rengin'e armağan olsun. Arda oğlum bugünler elbet geçecek. Yeter ki umudunu getirme, sabret ve güçlü kal. Babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle diyerek mesajını sonlandırmış Bülent Rengin'den armağan oluyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Yusuf Keleş, Samsun T-Tipi kapalıda yapmakta olan değerli abim Yiğitcan Keleş'e selam olsun aynı zamanda. Diğer güler Yusuf Ünal, Mertcan Eker hepsine çok selam olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Elbet bir gün her şey güzel olur. İyi yayınlar diliyorum. Öyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan olsun. Yusuf Keleş'ten diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan Melih Boz, Ahmet Avşin, Bektaş Can, Altıntaş, Emre Can, Kaplan, Şerif Can, Durana, Murat Cem, Akgül ve Berkan Alişe kardeşlerime selam olsun. İhanet eden gün gelir, kimsesiz kalır. İki yüzlülük yapan gün gelir, gerçeklerle yüzleşir. Piyon deyip geçme gün gelir, şah olur. Onun da fazla, ona da fazla güvenme. Gün gelir, mat olur. Sizi seven kardeşiniz Kaan Sarı'dan armağan olsun bu parça diyerek mesajına son veriyor. Evet, biraz yoğunluğu azaltmak için bu parçada biraz fazla mesaj paylaşacağız. Cumartesi gecesinde 10-10'u gösteriyor takvim yaprakları Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum sesini duymadan geçen her gün biraz daha zor Resulüm ama biliyorum bugünlerde geçecek sen benim her şeyimsin seni çok seviyorum unutma kalbim. Kalbimde dualarım da hep seninle Resul Dalbey'e Kara Kız'dan gelir gelir parçası armağan olsun diyerek mesajına son veriyor. Peki diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar ben Ankara'dan Nigar. Şu anda sizi dinleyen Merve Engin'den Yuko'ya doğum günü hediyesi olarak sen benim en güzel tesadüfümsün adlı parçayı istiyorum. Daha önce yer vermişti bu parça. Ben de Yuko'nun doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum canım. İyi ki doğdun, iyi ki tanıdım seni inşallah bir dahaki doğum gününü Merve ve bütün sevdiklerini kutlarsın kocaman öpüyorum diyor Ankara.

Coşkun ve Alihan Çelik'in abilerinden Armağan Oluyor şarkımızı yayına veriyoruz. Tüm güzel şarkılarımız da kalpten kalbe gelsin.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, İYNR A15 koğuşundan Yağız Özbağ, başka koğuşlarda yatmakta olan aslanların Mert Karataş, Meriç Öztürk Fırat, Çataloğlu, Meriç Efe Karakoç'a, Uğur Akpınar, Barış Akpınar, İbrahim Durmaz'a, Umutcan Erdoğan, Mehmet Özler, Mert Altınsoy, dostlarım İmdat Kayaoğlu, İnanç Keskinoğlu, İsmail Can Vural, Emre Elibolere ve sevdiğim abilerim Mustafa Angay, Umut Güdül'e selam edelim. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez. Elbet güneşli günler göreceğiz canlarım. Sizi sevdiğimi unutmayın. Biz yakınmayız. Şarkısı kardeşlerime armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor Yağız Özbağ.

için sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kallı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde kılıç attıklarının altlarını bağlamama astım da geldim. Parçaladı körpe bedenim bombalar.

Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Davut Süren Kapalı'da yatan kardeşlerim Seyit Andemir, Serkan Aksu, Barış Türker'e sizin aracılığınızla çok selam gönderip gözlerinden öpüyorum. Diğer dostlarım Yiğitan Kutbay, Cem Arlı, Cemal Arlı, Tuna Baş Tuçoğlu, Evren Topalı, Hakan Aksu, Eyüp Can, Albayrak ve tüm adını geçemediğim kardeşlerimize özgürlük serveti olsun. Serkan'ın ve Yiğit Kutbay'ın ortamına da mazi şarkısı armağan olsun. Allah'a emanetsiniz diyor Davut Süren. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Sırayla WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğiz. 30 ile 60 dakika arasında sürebiliyor şu anda mesaj yoğunluğuna göre. Arda Rengin, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, Bedirhan, Olgun, Dinçay, Çarıkçı, Fahricen, Peki Özler, Köylü'den armağan olsun diyor. Köylü ve sedekler içinde geliyor. Sıradaki şarkımız ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Geriye dönük bakalım bekleyen mesajlarımızdan. İYNA C11'den Tansu Kaplan'dan Özüm Eda Büyükdağası, Aysun Büyükdağ, Can Bağları, Mevru Kurt, Aleyna Olgun, Sibel Kaya, Elif Kaya, Aslan Avanlıoğlu, Nursen Ayçalık, Didem Özal, Salih Hasret, Karakuş, Ayşegül Uluç, Eda Güney, Çağla Aras, Suna Koç, Aleyna Ceylan, Küçük Ayşe, Muzu, Ebuş, selam edelim. Konum belli parçası armağan olsun diyor. Bu parçada format dışı olduğu için bir başka şarkıyı göndereceğiz. Son bir mesajımıza geçiyoruz ve şarkımıza geçeceğiz hemen. Samsun Kapalı'da yatan canımdan çok sevdiğim eşim, canımdan, canım kanım, adamım, Dibi Faruk Çelik, sevgilim, seni her şeyden çok seviyorum. Her an aklındasın. Bunu aklından çıkarma. Her şey çok güzel olacak. Şartlar ne olursa olsun, ne kadar sabretmemiz gerekirse gereksin. Sabırla bir gün kalacak, bir günde bitecek ömrüm. Sabırla aşla üstüne kata kata hayatımın anlamı. Sana sensiz iki gün şarkısını armağan ediyorum. Faruk Çelik, Osman Can, Yaman'dan. Kardeşin seni çok özledi, kalbi hep seninleymiş diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programına. Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşlerimiz Hakan Yıldırım ve Hızlı Çekici Yusuf Fırıncı ve tüm kader mahkumlarına Furkan Gürdal, Recep Can'a yakın Cuma Ağırlar, Gökhan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Mehmet Çetinlilerden selam olsun. Yüreğinde yangın var mı? Baydayım şarkısı tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle elbet bir gün heye diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, daha önce bu şarkıya yer vermiştik sizin için ve sevdikleriniz için de gelsin. Ayrıca Mehmet Akif yeğenime ve Zilan'a teşekkür ediyorum. Stüdyomuzda doğum günü, Mili doğum günü kutlamasını yapalım dedi. Pastamızı kestiler. Teşekkür ediyoruz. Hayatlarına sağlık. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Çarşamba C7 koğuşunda olan kız kardeşim Gökçe Erdoğan'a çok selam gönderiyorum. Seni çok özledik. Biraz daha sabret. Her şey güzel olacak. Doğum gününü kutlamayı unuttuk sanma. Hep aklımızdasın. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Ailen hep yanında. Unutma, dikkat et kendine diyor. Gökçe Erdoğan'a çok selam gönderiyoruz diyor. Bu gece gerçekten benimle beraber yaklaşık bir 15-20 dinleyicimizin de doğum günü var. Hep beraber doğum gününü de 12'ye doğru tekrar kutlayacağız diyoruz. Tüm güzel şarkılar sizlere de armağan olsun. Bir başka mesajımız Arda Rengin, Umut Uğurlu, Ersan, Akçay, Emrecan, Bilir, Uğur Vural, Bülent Rengin'den armağan olsun diyor Bülent Rengin.

İyi yayınlar, ben Doğukan Sağlam. Öncelikle Kavakçay'a tipinde yatmakta olan babam Ercan Sağlam'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun, sağ olsun kapalı yatan kardeşlerim. Yiğitcan Keleş'e ve Diyar Güler'e çok selam olsun elbet. Bir gün bugünler de geçer. Sabı seviyorsunuz beni tanıyan abi kardeşlerime de selam olsun. Sensiz kıyamet gibiyim şarkısı armağan olsun diyor mesajı gönderen. Bakalım Doğukan Sağlam'dan sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden sorular da var. Fırsat oldukça şarkı arasında onları da yer vermeye özen gösteriyoruz. Diğer bir mesajımızı paylaşıyoruz sizlerle. Yasin bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar diyor peki. İyi yayınlar başta abim. Murat Tahan'a ve kardeşlerim Ali Demirtaş ve Niyazi Demirtaş'a çok selam ederim. Hepsinin gözlerinden öperim. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özledim. Allah'a emanet olun. Seni nasıl özledim şarkısını önce size sonra tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Sezer Demirtaş, Erkan Çakmakçı ve Özkan Keskin Soy tüm kader mahkumlarına selam olsun, Allah kurtarsın diyerek mesajını sonlandırmış Murat Tahan.

Evet, Astarova Spor Salonu sponsorluğunda 21.59 yaptık saatlerimizi. Az sonra Sami Gayrimenkul sponsorluğunda devam edeceğiz. Geceye sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Çarşamba Kadın Kapalı'dan Eda Büyükdağ. C22'de yatmakta olan Erdal Can Büyükdağ aynı gökyüzüne baktığımız sürece o kadar da uzak değiliz. İyi ki doğdun can parçam. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Mehmet Akif'ten Zilana Armağan Olsun. En güzel şarkılar diyor. Mehmet Akif içinde geliyor. İyi yayınlar Samsun. A3 koğuşundan Bedirhan Bayar. Kader Birliği yaptığım dostum can kardeşlerim Ufuk Dibice, Kader Birinci, Yunus Korkmaz'a, Yusuf Yamanoğlu, Emirhan Topçu, Ömer Faruk Çelik, Bırak Çataloğlu, Şerif Efe Aydın, Minay Keşli, Halk'tan Taha Er Yılmaz, Mertcan Ekere, Gökay Karalı'ya, olur da bir gün bahar açarsak en güzel çiçekleri biz açacağız. Yaşadığımız boyunca bu oyuna da dahiliz. Bedirhan'ın abisi, hepinizi Allah'a emanetsiniz. Aslan kardeşlerim yorgun demokrat şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Bedirhan Bayar'dan.

22.04 saatlerimiz cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler, Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam edecek 2 saat süreyle beraberliğimiz. Ve WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Öncelik mesajınızın okunması da sevgili dinleyiciler, şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Yeniden Samsun TTP Kapalı'da olan kardeşlerim Bayram, Göçek Miraç, Sisko, Mertcan Eker, hepsine selam olsun. Sazaniye gelmedin şarkısı Armağan olsun Pırat Yeşilyurt diyor.

Tekrardan iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Nigar. Şu an Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da bulunan birinci kızım Betül Ballı ve Merve Engin ile yine Yuko'ya armağan olarak Ama Geçecek parçasını armağan ediyorum. Betüş'üm, Yuko sana o kadar güzel şeyler almış ki ve kendinden de hediyesi var. Sana sürpriz canlarım benim. Senin adına da çok teşekkür ediyorum Yuko'ya. Gerçekten geçecek az kaldı buradan. Hepinizi kocaman öpüyorum diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

Evet değerli dinleyiciler, şu anda geceye dair yaklaşık 20 mesajımız var bekleyen ama hepsine yer vereceğiz. Bizlere biraz zaman tanımanız yeterlidir diyoruz. İyi yayınlar. A22 koğuşunda yatan Nevzat Başkurt'un babasıyım. Koğuşlarında hasta olan abileri ve arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kader Birliği yaptı. Başta Destelip Arıcan Pek, Özler Dinçer Çarışı, Harun Mutlu ve abilerine, kardeşlerine Bekir Gökberk Aydın, Özcan Karakoca, Umutcan Koparan'a, Serkan Deri, Adem Çal, Arda Rengin, Bedirhan Şenol, Tansel Yılmaz'a, Kübra Yılmaz'a, Oğuzhan Kurt'a, Ahmet Şahin Bey, Ufuk İşler'e, Armağan Olsun Kallı Dağlar Parçası diyor.

İyi günler Samsun'da tepinde A20 koğuşunda yatan canımdan çok sevdiğim için Kürşat Balcı'ya gözlerindeki ışığı, sesindeki huzuru bekliyorum. Yuvanın kapısı ve kalbim her zaman sana sonuna kadar açık, seni çok özledim sevdiğim. Belki yan yana değiliz ama kalbim hep seninle. Baktığım her yerde sen varsın, iyi geceler sevgilim, seviyorum seni, yar parçasını armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Eşim Kürşat Balcı'ya armağan olsun diyor. Evet, mesaj trafiğinin yoğunluğuna göre sevgili dinleyiciler, mesajları biraz seriye alıyoruz, biraz yavaşlatıyoruz duruma göre. Gelen WhatsApp üzerinden mesajlara göre şu anda biraz yavaşlattık ama az sonra yine hız vereceğiz. İyi yayınlar sevgilisinden Polat, Ayşe'ye armağan olsun. Ucu sana varan her yolu yürür, senin de olan her yükü gösterim. Sen sadece iyi ol ve kendine dikkat et sevgilim. Ben her zaman her ne olursa olsun yanındayım, seni çok seviyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Su olsam sensiz akmam ki şarkısına armağan olsun Polat Ayşe diyor. Ona daha önce yer vermiştik.

Siena bence 6'da yatan Emrullah İnce, kadar bile yaptığım İbrahim Torun, Onur Payzi, Ramazan Öztürk, Yusuf Canseven, Seyit Candemir'i, Haluk Yılmaz, Fatih Özbay, Eynigün, Cenkli, Sefa Sarıoğlu, Oğuzhan Özdağ, Ömer Çakır, Umut Duran, Burak Yılmaz, Ekrem Akpınar'a, Cüneyt Memiş'e, Mehmet Şimşek, Ahmet T, Emirhan Bereket, Koray Burak, Hasan Yazıcı ve Muhammed Dirican'a selamlarımı iletiyorum. Başka koğuşlarda yatan abilerim ve kardeşlerim, Batu abim, Hüseyin Kanlı, Ercü Giral, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Salih Çelik, Kanat Kerem Çelik, Kanat Gökhan Saf, Arda Rengin, Beras Özkesen, Berkay Özkesen, İsmail Can Burala, Uğur Yücel Aksu, Uğur Aslan, Emre Yanak, Yavuzhan Melek, Yağız Işıt Ana, Mertcan Yiğit'e, Gökhan Karalı, Apo Kılıca, Ahmet Uzun, Kaan D'ye, Mehmet Türk Dönmez için, Faruk Okete, Bahadır Tozlu, Polat Acar, Tito, AB Gürkan, Sandıkçı'ya selamlarımı iletiyorum. Bafracık İnfaz Kurumu'nda yatan abilerim Uğur Bural, Samet Ayna, İlker Şeker, Berkay Sandıkçı, Batuhan Aksu'ya da selamlarımı iletiyorum. Hepinize selam, Allah'a emanet olun. Emrullah İnce'den armağan olsun diyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar Uğur'um ve Ali Hanım'a gamsız hayat parçasını armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Uğur'um ve Ali Hanım'a armağan olsun bu parça diyor dinleyicimiz. Sevgili dinleyiciler, şu anda tempolu şarkıya yer veremiyoruz. Samsun T tipinde bulunan abim Bektaş Emre Kaya Aslan, dostlarım Uğur Coşkun, Alihan Çelik ve koğuştakilere bütün abi kardeşlerime hayırlı akşamlar diliyorum. Uğur'um, Ali Hanım, gözünüz arkanızda kalmasın büyük. Balonların eceli büyük, iğnelerdir, bütün kader mahkumlarına selam olsun Baran Yazıcı'dan diyor.

İyi yayınlar diliyorum. C22 koğuşunda yatmakta olan Hasan kardeşimiz Hakan Yıldırım ve hızlı çekici Yusuf Uruncu ve tüm kader mahkumlarına Türkan Gürdal, Recep Can'a yakına, Cuma Ağırlar, Gökhan Yıldırım, Serkan Yıldırım, Mehmet Cebniler'den selam olsun. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Bu parçam diyor, özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle diyerek mesajını sonlandırmış.

kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

ırmaklarda durulandım, dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını, bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda, bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyaz.

İslam ve Gayrimenkul sponsorunda 22-24 yaptık saatlerimizi cumartesi gecesinde. Yoğun bir gecede ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Tokat Erbağ'dan Efe Kansay. A20 koğuşunda yatan canım kardeşim Batu Ansay'a selam olsun kardeşim. Geçmiş olsun, iyi bak kendine. Belek şarkısı Aslan kardeşim Batu Ansay'a ve koğuş arkadaşlarına, başka koğuşlarda olan kardeşim Kerem Sekmen, Tolga Nezir, Caner Bua, Ahmet Bektaş'a da armağan olsun. Efe Kansay'dan diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve Kıvırcık Ali yorumuyla geliyor hemşerimiz, Kıvırcık Ali yorumuyla.

İyi yayınlar diliyorum. Sizlerden özel bir ricam olacaktı. Samsun Bahra T-Tipi Kapalı'da A25 koğuşunda bulunan eşim Ercan Uçar'a eşi Olgun Aydan Gözleri Petan Güzel şarkısını armağan etmek istiyorum. Mümkünse şarkıdan önce veya sonra bu şarkı eşi Olgun Aydan Ercan'a sevgili özlemle ve hasretle armağan edilmiştir. Aralarında mesafeler olsa da bir kalp daima senin için atıyor, seni çok özlüyor ve seni sevgiyle bekliyor diye söyler misiniz? Bu şarkının bizim için çok özel bir anlamı var. Sesinizi duyduğunda yüzünde küçücük bir tebessüm oluşması, kendisini ne kadar çok özlediğimi ve sevdiğimi hissetmesi benim için çok kıymetli. Teşekkür ederim şimdiden demiş dinleyicimiz. Rica ederiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Ercan Uçar'a armağan oluyor eşi Olgun Aydan.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ankara'dan iki mahkum annesi Çarşamba Seyitipli Bey'e 17 koğuşunda yatan namı değer Berk Bulut. Paşamız ilk göz ağrımız, senin canından çok seven ailem Berk babadan. Kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, Emir Bulut, Murat ve Gökhan kardeşlerine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Berkim Aslan Paşa, Melike Özarım, seni canından çok seven ailen her daim arkanda. Demir kapı bedene engeldir, yüreğe değil. Aslan yattığı yerden yükler. Aslan Paşa, namı der. Berk Bulut, Emir Bulut. Işığım oldun parçası armağan olsun. En büyük paşa Berk Bulut, annen kurban yoluna diyor.

İyi yayınlar canım canı. Berhan Saraçoğlu seni çok seviyoruz, seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda aramıza geri döneceksin. Sen bizim en değerlimizsin, kurban olduğum. Biz her zaman her konuda yanındayız. Annen her zamanki gibi bize emanet. O da seni çok sevdiğini söylüyor. Sude Hülya Saraçoğlu, Aktar'da şarkısı Berhan'ıma armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı'da 16 koğuşunda yatan tunağın Vural'a sevgilerimi gönderiyorum. Bazen insanın tek ihtiyacı güzel günlerin yeniden geleceğine inanmaktır. Dilerim yüreğindeki bütün sıkıntılar diner, yüzün yeniden güler ve sevdiklerine sarılacağın günler bir an önce gelir. Unutma kardeşim, her gecenin bir sabahı, her hasretin bir kavuşması vardır. Özlem bir sevgilerle Abdullah Keleş'ten, armağan olsun Abdullah Keleş'ten diyor.

Az sonra mesajlar sakinleşiyor sevgili dinleyiciler. Son bir mesajımızı ekliyoruz. Bu şarkımız için iyi yayınlar. A18 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Yiğit. Aynı koğuşta kader bile yaptığım başlar isim olan Can Altındaş, Baran Özkan, Ceyhun Hasan, Batuhan Öz Yılmaz, Yılmaz Berber, Zafer Bayrak, Görkem. Görkem Yıldırım'a, Türkan Topa'a, başka koğuşlarda yatmakta olan abi kardeşlerim Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Karalı, Asın Altun, Efe Hamza, Altıntu, Arda Yurda, Yağız Efe Çelik, Serkan Koloğlu'na, Kaan Kocaoğlu'na, selam olsun sizi ben kardeşiniz Mertcan Yiğit'ten, bu şarkı marman olsun. Şarkı Mertcan Yiğit format dışı kaldığı için sana başka bir şarkıyı gönderiyoruz.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'da beraberiz. Ve bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. En güzel şarkılarımızı hemen geçelim mesajımıza. Kusura bakmayın biraz beklettik. Merhabalar Kubaş'ım, nasılsın, iyisindir inşallah, biziyiz, bir sıkıntı yok. Biraz geç atabildim, özür dilerim aklına. Bir şey gelmesin, iyiyiz, seni çok özledim. Kurban oldum her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya. Armağan olsun ıslak sıfak şarkısı diyor Emrah Yalçın'dan.

sırada başaramadığım parçamız var sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Adaham Polat ve Diyar Çıbak. Adaham Polat ve Diyar Çıbak, Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan Sirtan Demir ve Enes Hasan dostlarıma selam yolluyorum. Güzel günler bizimdir. İnşallah elbet bir gün Hasan kardeşlerim dostlarıma benden armağan olsun. Yıkılmak yok şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Tanay Bey, ben Karakız Resulüm. İnsan bazı yıllarını yaşar geçer, bazı yıllarını bir ömre sığdıramazmış. Benim senden ayrı geçen her günüm içimden bir şeyleri eksiltiyor. Keşke zamanı geri alabilsem de sana sarıldığım günlerde biraz daha fazla kalsam. Ben senden geçen yılları değil, seninle yaşayamadığım günleri istiyorum. Her şeyim Resul Dalbey'e, başaramadığım parçası armağan olsun diyor.

Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Canım ömrüm nefesim yaşama sebebim kocam Kadir. Aşuroğlu için armağan olsun. Biz neleri atlatmadık diyor. Ve güzel şarkılar ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

22.50 saatlerimiz cumartesi gecesinde İslam Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde devam ediyoruz geceye. Yoğunluktan telefonlara bakamıyoruz. İyi yayınlar, ben Emre Terzi. Delikanlı gibi yatağın tüm kara mahkumlarına selam olsun. Başta A20'de yatağın Ömürcan Ermiş abim olmak üzere Samet Yıldırım Kemal Sarıköse, Uğur Demir Özbey, Mako Dayıma, Kade Samet Fırat kardeşime selam olsun. A7'de yattığım tüm abilerime ve kardeşlerime selam olsun. Hiçbirinizi unutmadım ama tek tek isim yazmadığım için gönül koymayan onlar kendilerini bile selamımı alır. Ömürcan Ermiş abim, canım, ciğerim, en iyi dostum, kardeşin, senin kılıcını her yerde, her zaman dükkanını kafana takmazsan abim bana emanet. Şu tatilini bitirdi inşallah, çıktığında birlikte tatile çıkacağız. Aklımda selam var sana. Son olarak herkes bilsin ki Ömürcan Ermiş hükümsüzdür. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Emre Terzi'den.

Keşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla, hey. Ah bu adam benim babam, sekiz köşe kasketi.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu,

0: Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, geceye sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Samsun kapalı cezaevinde yatmakta olan Volkan Demirci abimizi Burak Erdal, Caner Acar ve kıymetli kardeşi Murat Karatay'dan Nereden Bileceksin şarkısı Volkan Demirci abimize armağan olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Üstüm başım

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

bir gecede devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sami Gali Meyfi sponsorunda 20.05 yaptık saatlerimizi. Takvim yaprakları 10-10-2026'yı gösteriyor. Bu gece benimle beraber bugün birçok dinleyicimizin doğum günü aynı ana denk geldi. Bugün doğum günü olan dinleyenlerimizin doğum gününü de içtenlikle kutluyorum ben.

Benim de doğum günümdü. Yeni yaşıma siz değerli dinleyicilerimizin sevgisiyle giriyorum. İyi ki varsınız. İyi ki aynı frekansı, aynı kalpte buluşuyoruz. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı Ağun Koğuşu'ndan sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na armağan olsun tüm güzel şarkılar, sabırla ve zamanla geçecek bu günlerde. Sait'im, senin için armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

Diğer bir mesajımız, sana baktığımda sadece sevdiğim kadını görmüyorum. Hayatımda olmasını istediğim insanı görüyorum. Sevincimi paylaşacağım, derdimi anlatacağım. Sessizliğimi bile anlayacak kişiyi. Belki hayat bizi şu an farklı yerlerde tutuyor ama benim yönümün yönü hiç değişmiyor. Seninle ilgili içimde öyle güzel bir his var ki. Adını koyamıyorum, sadece biliyorum. Sen bana iyi geliyorsun, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kibra'ya Şiir ve Gazele parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış Emrah Yalçın'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ahmet Kaya kotamızda bu arada hatırlatalım. Doldu sevgili dinleyiciler. En az bir saat süreyle. İyi yayınlar Taner Bey. Ben Aysel Yalçın'la teşekkür ederim. Samsun Kapalı'da bulunan Ciğerparem Musa Acılız, Bağatay Açık'ta bulunan Ciğerparem Sana Acılız. Bu hasret bitecek. Size kavuşacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Evlatlarım ve ortamlarına da selam olsun. Ah şimdi neredesin şarkısı Aysel Cılız'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar, ben Kıvanç Yalçın. Can kardeşlerim Başta Anılcan, Esen Türk, Yahya Sisko, Kerem Çelik, Kanat kardeşlerime selam olsun. Özgür çatısı altında kavuşmak dileğiyle Tanrı'nın Ordusu şarkısı kardeşlerime armağan olsun Kıvanç Yalçın'dan diyor. Evet, ilerleyen zamanda bakalım yer vermeye çalışacağız sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a armağan olsun. Sana özlemim her gün artıyor sevgilim. Allah'ın bizi tez zamanda kavuştursun. Ben seni hep bekliyorum. İyi kim? Eşim Sezgin İptaş'a armağan olsun diyor.

Evet, birçok mesaja da cevap vermek zorundayız sevgili dinleyiciler. Tabii ki çok sorular var. Onlara da cevap yetiştirmeye çalıştık. Bu yüzden zaman zaman yavaşladı yayınımız ve özetle A'dan Z'ye yayınımız devam ediyor. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şarkılar yetiştirebildiğimiz kadar yetiştirmeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar. Çarşamba kapalı C5 koşunda Aleyna Olgun, Özüm İknu, Tibet, Kader Biri Yaptım, Dostlarım Elif Kaya, Sibel Kaya, Rabia Karadağ, Sertap Ertürk'e, Kübra Altun, Ebru Yılmaz ve Farklı Koğuşlar'da Yatan Neslihan Uzun, Tansu Kaplan, Eda Büyüktağ, Emine Sekmen ve Ebru Kurt'a selam olsun. Dağılmak yok, dayanmak var, bu rüzgarlar hep böyle esmeyecek. Nerede kardeş parçası benden sizlere armağan olsun diyor. Aleyna Olgun'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar Tutkafe Mahallesi. Samsun Kapalı A3 koğuşunda yatan Bedirhan, Bayarcan'ım, kardeşim Hasan kardeşim, duvarlar aramıza girmiş olabilir ama kardeşliğimizin önüne hiçbir güç geçemez. Sen orada başını dik tut, sakın boynunu eğme, bizim ayağımızda yarı yolda bırakmak yok, sırt dönmek yok. Sen benim kanımsın, canımsın, iyi günde de kötü günde de son nefesimize kadar arkandayım. Bu günler geçecek, o kapılar açılacak, yine omuz omuza yürüyeceğiz. Sen içeride olsan da benim başımın tacısın kardeşim. Allah'a emanet ol. Seni bekleyen abim kardeşlerim var. Seni çok özledim aslanım diyor. Bedirhan Bayar'dan Armağan oluyor bu parçamızda. İyi yayınlar diliyorum. A26 koğuşunda yatan Oğulcan Şahin Başokter, verdiğim Umut Demir Furkan Kaya'ya gelsin. Bu şarkı sizleri seviyorum. A26 koğuşuna da selam olsun. O gün Şahin Baş'tan Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Dediğim gibi bu gece yoğunluk var sevgili dinleyiciler. O yüzden şarkıların hepsini yetiştirmemiz pek mümkün değil. Çorum'dan selamlar. Samsun Kavak Çocuk Cezaevinde yatan kardeşim Mert Alebe'ye can parçam. Başındaki olsun, günler geçer, hasret biter. Yeter ki sen güçlü kal. Aslan Mert'ime ve kader ortaklarına Mert Ağaç, İsmail Yiğit, Karnaçı, Sait Berat Yıldırım, Hüseyin Eren'e Bakırcı, Hüseyin Eren Bakırcı kardeşlerime 3 gecedir yatamadım şarkısını armağan ediyorum demiş. Mert Alev'e de armağan olsun diyor dinleyicimiz. Bu parça için bir mesajımız daha vardı. Dinleyicimiz bakalım, evet bulduk, hemen göndereceğiz şarkımızı da. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta yatmakta onun Alnur Koldere, Mertcan Akere, Gürkan Yılmaz, Azmi Can Burala, Onur Kesimi, Seyit Ahmet Aksoy'a kardeşlerime selam olsun. Bu şarkım armağan olsun diyor dinleyicimiz. Peki.

Son 40 dakikamıza girmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı 12'ye kadar yetiştiremezsek biraz daha uzatacağız yayınımızı. Hatırlatalım. Gözümün nuru can parem, seni çok özledim kuzum İknur kızıma. Kucak olası selamlar, seni seviyorum baban Ali. Kendine dikkat et, bu günlerde bitecek Allah'ın izniyle. İyi yayınlar diliyorum gözümün nuru İknur kızıma, armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Mert, bütün radyo dostlarına armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki. Bazı istekler saatte sevgili dinleyiciler. Mesajın en sonuna yazın ki görebilmemiz için. O yüzden bir karışıklık olmasın. İyi yayınlar, ben Karakız. Bu gece bütün şarkılar sana gelsin. Bir ömrüm daha olsa yine senin yanında olurdum. Dediğim nefesim Resul Dalbey'e, seni özleyen kara kızdan armağan olsun. Bu gece bu şehri yakmaya parçasılıyor.

Hüzün olgunaşları kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Paylaşmış olalım sizlerle değerli dinleyiciler. Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar Samsun T-Tipi Kapalı'da Mete Çolak'a. Biz başına kötü olaylar gelmiş iyi çocuklarız. Yazan kalem siyah. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış Mete Çolak'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyoruz. Bazı dinleyenlerimiz ister istemez mesajım hemen yayınlansın istiyor ama şimdi özel isteklerin dışında mesaj gönderdiğiniz zaman mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajınıza yer vermeye çalışıyorum. Biraz beklemeniz gerekiyor, kusura bakmayın. Şu anda 100'e yakın mesaj okudum ve tüm mesajınızı da yer vereceğimi tekrar yeniliyorum. Bir yayına canımın canı Berhan Saraçoğlu, seni çok seviyoruz. Seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda aramıza geri döneceksin. Sen bizim en değerlimizsin, kurban oldum. Biz her zaman her koşulda yanındayız. Annen her zamanki gibi bize emanet. O da seni çok sevdiğini söylüyor. Suri Hülya Saracoğlu'ndan Armağan Olsun. Ah Kardeş şarkısı Berhan'ıma armağan olsun diyor.

Mehmet Doğan'a yorumu var sırada ve hemen sıradaki mesajlarımızı aktaralım. Tutku FM Samsun TTP kapalı dairede koğuşunda bulunan Muhammed Emir Albayrak Aslı Aydın'dan "Armağan olsun benim seni görmem lazım, ne kadar sürecek, ne kadar daha beklemem gerekecek, sana sarılmam için bilmiyorum ve bunu bilmemek bana bazı geceleri uyku bile uyutmuyor, buna rağmen seni çok özlüyorum" diyor. Aslı Aydın için geliyor.

bir özlem demek, her özlem bir gece, sabrın sonu. Sana kavuşmak olsun, bu saat kapıda olsun da varsın geceksin, seni çok seviyorum. Bugün eşimle benim için özel ve önemli bir gün, bu şarkı ikimiz için gelsin her şeyim diyor. Ferdi Delil'in Eşinden Armağan oluyor.

0: İyi günler, ben Begüm Uzun. Canım sevgilim yol uzun, yoldaşım sağlam. En güzel anılarımın sahibi, seni çok seviyorum, iyi ki benimlesin. Sen ol da ister yar ol, ister yara, lütfun da başım üstüne, kahrın da yiğidim şarkısı Soner Cılız'a armağan olsun.
1: Yollarıma sıradalar.

0: Özcan Akın ve Murat İnce düeti var sırada sevgili dinleyiciler. Birazdan yer vereceğiz şarkımızı. Yayınlar Kara Kız'dan Resul Dalbey'e armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar. Bir başka mesajımız. Yayınlar Çarşamba Açık'ta yatmakta olan Ferdi Diril'in ablasıyım. Ablam Aslan'ım, biz hep yanındayız. Güzel günler çok yakında. Kendine çok dikkat et. Bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Ferdi Diril'in ablasından armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutuyatam A26 koğuşunda yatan Oğulcan Şahin Baş'tan çok değer verdiğim Umut Demir ve Türkan Kaya'ya gelsin bu şarkı, sizleri seviyorum. A26 koğuşundaki tüm kardeşlerime selam olsun. Oğulcan Şahin Baş diyor.
1: Mürekkebe kalemini batır batır yaz Hakim Bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz Hakim Bey.

daldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı, yaslandığı hep duvarda satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta ikindi de, her şey senin içindi de, gel de mi hiç çekindi de, satır satır yaz hakim bey. Hiç kalmasın aklı bende, emaneti saklı bende, teninin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır yaz hakim bey.

Sami Gayrimenkul Spor Salonu'nda 23.49 yaptık saatlerimizi cumartesi gecesinde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Hasan Kazan Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emullah İnce, Yağız Işıtan, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yet ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Sam Ev Gayrimenkul sponsorunda cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. 23.53 yaptık saatlerimizi. Tutku FM, Berk'im, Aslan Paşa'm, İlk Göz Ağrım. Seni canından çok seven ailen her daim arkanda. Demir kapı bedene engeldir. Yüreğe değil aslan yattığı yerden de kükrer Aslan Paşa'm. Namı diğer Berk Bulut, Emir Bulut. Işığım oldun şarkısı gelsin en büyük paşa Berk Bulut'a, annen kurban yoluna diyor.

Kurban olduğum yokluğun öyle bir şey ki anlatınca küçülüyor, sustukça içimde büyüyor. Günler geçiyor, hayat devam ediyor ama içimde hep tamamlanamayan bir taraf kalıyor. Bazen sana anlatmak istediğim bir şey oluyor, sonra birden fark ediyorum ki sen yoksun. İşte o an özlemin en çok canımı yakıyor. Çünkü ben sadece seni değil, sesini, bakışını yanımdayken içime dolan o huzuru da özlüyorum. Sana kavuşacağım günü düşünerek dayanıyorum. Çünkü kalbim hala en çok sana dönmek istiyor. Her şeyim seni, kocaman öpüyorum. Kendine iyi bak, üzerini ört. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun bu parça, diyor Emrah Yalçın.

Saatler gece yarısını gösteriyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Canımın canı, yuhusunun kıymetlisi Merve Engin. Neyi kaybettiysek daha iyisine sözümüz var. Belki yanımda değilsin ama bil ki bugünü kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Uzun yıllar aradan sonra sensiz ilk doğum günüm. Biraz buruk içim ama biliyorum benimlesin saat. Gece yarısını gösteriyor yine. Yeniden hoş geldin sol yanıma. Yukon seni çok seviyor, bunu bil. Sen varsan her şey tam. Sen yoksan birçok şey eksik. Ece'nin yanında çok selam var. Yukon sana efkarlıyım bugün. Seni çok özlüyorum canımın canı. Kalbimin en güzel yağını. Sen benim en güzel tesadüfümsün parçası. Senden Yukon'a gelsin can özüm. İyi geceler kurban oldum Merve Engin diyerek mesajını sonlandırmış ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan olsun bütün güzel şarkılarımız diyoruz. İyi yayınlar Begüm Uzun, canım sevgilim, yol uzun, yoldaşın sağlam, en güzel anılarımın sahibi, seni çok seviyorum, iyi ki benimlesin, sen ol da ister yar ol ister yara, lütfun da başım üstüne kahrında, Soner Cılız'a armağan olsun diyor Begüm'den.

Sıradaki mesajınıza geçiyoruz. Şu anda gece ideal bekleyen bir iki mesajımız var sevgili dinleyiciler. Yayınımızı da bu güzel gecede biraz uzatıyoruz. Yoğun bir geceydi ama A'dan Z'ye mesajlarınıza yer verdik. Şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar. Tutku FM Resul Dalga'ya Karakız'dan ne mesafeler ayırır bizi ne de zaman. Bugünün son nefesine kadar senin. Bizi ancak ölüm ayırır sevgilim. Seni çok özledim. Gençliğimi verin almayın yıllar şarkısı. Armağan olsun Karakız'dan diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Melih Boz, Ahmet Avşin, Bektaş, Can Altıntaş, Emrecan Kaplan, Şerifcan Duran, Murat Cem, Akgülbe, Berkan Alişir kardeşlerime selam olsun. İhanet eden gün gelir, kimsesiz kalır, iki yüzlülük yapan gün gelir. Gerçeklerle yüzleşir, piyon deyip geçme gün gelir, şah olur. Onun da fazla güvenmeye gün gelir, mat olur diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, saat 20'de başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında ve doğum günümde yoğun bir geceydi. İyi yayınlar. Samsun Kapalı yapmakta olan Volkan Demirci abimizi, Burak Erdal, Caner Acar ve kıymetli kardeşi Murat Karatay'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımız, sevdiğim adam Sait Babaoğlu'na armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar Mete Çolak'a, biz başına kötü olaylar gelmiş iyi çocuklarız. Mete Çolak'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. A11 koğuşunda yatan Uğur Coşkun ve C6 koğuşunda yatan Alihan Çelik'in abileri Mehmetcan ve Celal, her şey gönlünüzce olsun, onlara armağan olsun. Tüm güzel şarkılar geceniz güzel olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum Arda Rengin'den, aileme ayrıca tüm koğuş arkadaşlarıma sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyor. Arda Rengin'den armağan oluyor. İyi yayınlar. A11 koğuşundan Tarık Baştürk'e, Sude Baştürk'ten armağan olsun diyor.

İrayz Erdoş alıyor sırayı yeni şarkısıyla. Sana da aşk olsun diyor. Sonlara geliyoruz sevgili dinleyiciler. Az sonra veda edeceğiz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Mesajları ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Takibinde bir sonraki yayında pazartesi gecesinde saat 20'de buluşmak üzere inşallah. Son mesajımız var, paylaşalım. İyi yayınlar. Henüz uyumadım Merve'm, Tutku FM'de yayın bitse de dinlemedeyim yine. Yalnız tek başıma seninle diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Yuko'dan armağan olsun diyor. Son bir mesajımız, iyi yayınlar Mert bütün radyo dostlarına, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun ve ayrıca her şey gönlünce olsun yeni yaşında. Sağlık, mutluluklar diliyorum Taner abim diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz tüm dinleyenlerimize ayrıca. Geceniz güzel olsun, her şey gönlünce olsun sevgili dinleyiciler. Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin.

nice söz gördüm. Bakışları sahte nice göz gördüm. Her yüzün ardında başka yüz gördüm.

neler, neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Üniversitesi'nde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

insanı yaşatan ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzümü.

bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bu nazın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma.

karısın, ben de karalı, ben de karalı, ben de karalı.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yâri

Mahallesi'nde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.